0: Fredrik'ten yayılalım.
1: Evet.
0: Bir kez daha mı yaptı? Can I turn it off, Sharky?